0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Biraz önce Kolombiya, Kongo karşısında 1-0 maçı tamamladı. Sonra da programın ikinci yarısında Şef Somer Sivrioğlu bize Türk mutfağında köftenin yerini anlatacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Neşat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

Filistinliler en son Birleşmiş Milletler Komisyonu raporunun ardından hesap sorulmasını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri askeri harekatını engellemek için savaş yetkilerini

0: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
1: Birleşmiş Milletler Komisyonu, Filistinli çocukların savaş sırasında Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girdikten sonra bile kasten hedef alındığını ve öldürüldüğünü belirtti. Gazze'de yaşayan Filistinli Muhammed El Yazici hesap sorulması gerektiğini söylüyor.
2: After what? Let them bring out my family members from under the rubble. What was the fault of the children, the elderly and the women? I want to know what was their fault.
1: Neden sonra diyen El Yazici, aile üyelerimi enkaz altından çıkarsınlar. Çocukların, yaşlıların ve kadınların suçu neydi? Suçlarının ne olduğunu bilmek istiyorum. Hala gömüldüğünü göremediğim veya veda edemediğim annemin suçu neydi? Serzenişinde bulunuyor. İsrail hükümeti ise bulguları reddederek raporu iftira niteliğinde bir sahtekarlık olarak nitelendirdi ve raporun Hamas'ın acımasız taktiklerini göz ardı ettiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri askeri harekatını engellemek için savaş yetkileri yasa tasarısını onayladı. Tasarı 50'ye karşı 48 oyla kabul edildi ve bu daha önce 9 kez denenen tasarının Kongre'nin her iki kanadının da geçmesinin ilk örneği oldu. Bu önlem başkanın İran'a karşı herhangi bir askeri güç kullanımı için Kongre'nin onayını almasını zorunlu kılacak. Senato'nun Demokrat lideri Chuck Schumer, Trump'ın İran'daki eylemlerinin çok maliyetli olduğunu ve durdurulması gerektiğini söylüyor.
3: Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost.
1: Chuck Schumer, Sayın Başkan, Trump yıllarca İran'a azami baskı uygulayacağına söz verdi. Ancak başlattığı felaket savaş, Amerikan halkına azami kafa karışıklığı, azami kaos ve azami maliyet getirdi. Bu savaş her geçen saniye Amerikan halkı için maliyeti arttırıyor diye konuştu. Dört cumhuriyetçi artan sayıda muhafazakar politikacıya katılarak karar tasarısına lehte oy verdi. Karar tasarısı Başkan Trump'ın imzasını gerektirmiyor, ayrıca yasa gücü de taşımıyor. Beyaz Saray Başkanı'nın İran'da savaş yürütme yetkisini kısıtlamaya amaçlayan karar tasarısının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor ve çatışmanın Trump'ın Nisan ayında emrettiği ateşkesle sona erdiğini söylüyor. Avustralya Psikoloji Derneği, hükümetin Ulusal Engellilik Sigorta Programı NDIS yasasıyla ilgili Senato soruşturmasının 8 hafta uzatılmasının paydaşların daha fazla söz sahibi olmaları için zaman tanıyacağını söylüyor. Dernek, bu süreyi psikolojinin NDIS içindeki rolünün korunmasını savunmak için kullanacağını belirtiyor. Yeşiller Partisi, hükümetin vergi değişikliğine destek karşılığında soruşturmanın 14 Ağustos'a kadar uzatılmasını sağladı. Federal Engellilik ve NDIS Başkanı Mark Butler, bu süreyi dile getirilen endişeleri gidermek için kullanacağını söylüyor.
4: Our entire approach to the NDIS, including the reform package, has people with disability right at the center. I mean, that has been the central philosophy of this scheme. And while the inquiry is going on, Jenny McAllister, I and many members of government are obviously...
1: Ulusal Engellilik Sigorta Programı reform paketi de dahil olmak üzere tüm yaklaşımımızda engelli bireyler merkezde yer alıyor diyen Butler,

0: Bu, bu programın temel felsefesi olmuştur. Soruşturma devam ederken, Jenny McAllister, ben ve hükümetin birçok üyesi, hükümetin bu paketin ardındaki gerçekleri açıklamak ve katılımcılar için ne anlama geleceği konusundaki bazı yanlış anlamaları gidermek için engelli bireylerle iletişim halindeyiz diye konuştu. Dünyanın dört bir yanından 40 belediye başkanı, kentsel veri merkezlerinin nasıl inşa edileceği ve işletileceği konusunda bir anlaşma imzaladı. İklim değişikliğini etki etmeyi amaçlayan yaklaşık 100 şehirden oluşan bir ittifak olan C40 Cities bu anlaşmayı Londra İklim Eylem Haftası sırasında duyurdu. Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Rees, anlaşmanın kentsel veri merkezi geliştirmenin sürdürülebilir bir şekilde nasıl yapılabileceğine dair bir vizyon ortaya koyduğunu ve bunun şehirlerin doğal kaynaklarını, enerji fiyatları ve iklim hedefleri pahasına olmayacağını söylüyor.
1: We know that data centers are hugely energy intensive. They also use up enormous volumes of water. And often they have very significant impact on local amenity in neighborhoods while not really giving back in terms of.
0: Veri merkezlerinin son derece enerji istediğini biliyoruz diyen Rees, ayrıca çok büyük miktarda su tüketiyorlar ve çoğu zaman yeni iş imkanları veya toplumsal faydalar açısından geri dönüş sağlamadan mahallelerdeki yerel yaşam kalitesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahipler. Bu nedenle veri merkezlerine yapılan yatırım çılgınlığının hem yatırımcılar hem de yerel toplumlar için bir kazanç olmasını sağlayacak daha iyi bir çerçeve görmek istiyoruz ifadelerini kullanıyor. Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgasından kaçmak için gözetimsiz alanlarda yüzmeye başlanması sonucu Fransa'da 40 kişi boğularak öldü. İngiltere, İtalya ve İspanya'da aşırı sıcaklıklarla kavrulmakta ve bazı bölgelerde rekor sıcaklıklar eğitimi ve ulaşımı aksatmakta. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın iki katından fazla ısınmakta. Londra'daki İklim Haftası konferansında konuşmak üzere şehirde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İklim felaketlerinin daha sık, daha yıkıcı ve daha maliyetli hale geldiğini söylüyor.
2: We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today this city and far beyond are experiencing.
0: Guterres, tarihin en sıcak 11 yılını geride bıraktık ve bugün bu şehir ve daha ötesi yılın en sıcak gününü yaşıyor. Ve daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor açıklamasını yapıyor. Curtin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Batı Avustralya'da bulunan dünyanın bilinen en eski bir asteroidin çarpması sonucu oluşan kraterin yaşını ortaya çıkardı. Uzun zamandır tartışılan bu bölgenin 3 milyar yıl öncesine yani dünyanın İlk kıtalarının oluşmaya başladığı döneme ait olduğu belirlendi. Yer ve Gezegen Bilimleri Okulu'ndan Profesör Chris Kirkland bu bulgunun dünyayı şekillendiren şiddetli süreçlere dair nadir bir bakış açısı sunduğunu söylüyor.
3: So this is important because you know most of Earth early Earth history has completely lost its earlier impact history. But what we've been able to do is.
0: Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz dünyanın en erken döneminin tarihinin büyük bir kısmı daha önceki çarpma olaylarının tarihini tamamen kaybetmiş durumda diyen Kirkland ancak mineral kimyasını kullanarak gezegendeki en eski çarpma kraterinin yaşını belirleyebildik ve bu da bize erken dünya kabuğunun oluşumunda ve evriminde yol oynayan süreçler hakkında çok daha fazla bilgi veriyor, sözlerini sarf ediyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. AK Parti'nin gerçekleştirdiği Merkez

Kez yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek partisinin bir sonraki seçimde

0: su SBS.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
1: Se cayó una charola.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: 233 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara tepki gösteren Dem Parti, sosyal medyadan NATO'yu protesto etmek, NATO'nun uygulamalarını eleştirmek suç değildir açıklamasında bulundu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da, herkesin protesto hakkı vardır, bunu bir olağanüstü hale çevirmek doğru değildir ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği, 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, aldıkları kararla yaz tatili nedeniyle Eylül'ün ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatacaklarını söyledi. Takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerle sizlerle paylaşacağız diye konuştu. Mecliste grup toplantısı yapan Grup Başkanı Özgür Özel ise partide büyük bir mücadele veriyoruz, sonuna kadar direneceğiz dedi. Özgür Özel konuşmasını hep beraber yürümeye hazır mısınız? Yürüyelim arkadaşlar sözleriyle sonlandırdı. Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak Yürüyüş Partisi adında yeni bir parti kurabileceği iddiaları son günlerde basında yer almıştı. Bununla birlikte İyi Parti'den ihraç edildikten sonra CHP'ye katılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini duyurdu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 14 kuruştan, 69 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 16 derece, Sydney'de geç saatlerde az yağış olabilir 19, Melbourne az yağışlı 16, Perth güneşli 21, Adelaide güneşli 16, Hobart bulutlu 12, Wollongong az yağışlı 18, Newcastle'da geç saatlerde yağış bekleniyor 19, Brisbane güneşli 22, Cairns az yağışlı 26 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS Audio.
5: Kendinizi bulmak için oynata basın.
6: Yalnız Avustralya, 准备好了吗?
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karvata hai.
11: Far from the partisan politics of camp.
5: 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
12: sbs.com.au/audio.
13: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Önce Mehmet Bey'in mesajıyla başlayalım. 85 milyon Türkiye vatandaşına geçmiş olsun. Hukuk devleti ilkeleri, ekonomi, hak, hukuk, adalet yok olmuş. Vatandaş sürekli bir şekilde fakirleşen, milli takım hüsrana uğramışken iktidarın ortağı küçücük bir çocuğu televizyonda kurt gibi ulutan bir ülkede nasıl başarı bekleyebiliriz? Başta Futbol Federasyonu, teknik ekip, bütün futbolcular bu rezaletten sorumludurlar demiş bize gönderdiği mesajında. Bir başka dinleyicimiz, süper zengin Katar jumbo uçak diplomasisiyle hem güvenlik hem dost buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Erdoğan büyük jumbo uçaklar aldılar Katar'dan hediye olarak. Ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Katar'da büyük askeri üsleri var. Albanizli bir jumbo uçak alabilecek mi? Ne dersiniz demiş bize sorduğu soruda. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz de Amerika ve İsrail şemsiyesi altında Türkiye merkezi Müslüman NATO'su Orta Doğu kurulması planlanıyor. Neye karşı, kime karşı? İşin içinde İsrail ve Amerika olduğuna göre Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı değil, kurucu ülkelerin hepsi Sünni eksenli seçilmiş, karşıda Şii eksen kalıyor. Emperyalist ve Ziyonistler bu projeyle hem Müslümanla Müslümanı birbirine kırdıracak hem de İsrail'i koruma altına alacak yurttaşların bilgisine demiş vatandaş Rumuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak son iki gündür Dünya Kupası'nda rekorlar öne çıktı.

Dün Messi yeni bir rekorla dünya tarihine geçti. Ronaldo da hala neden milli takıma çağrıldığını gösterdi. Rekor kıranlar arasında Fransız Mbappe de var. Futbol tarihine dair bir haberle başlayalım. Lionel Messi. Tüm zaman

0: zamanların en iyisi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu ve bunu 39. yaş gününden sadece bir gün önce başardı. Arjantin'in kaptanı maçın başında bir penaltı kaçırsa da toparlanarak Texas'ta Avusturya'ya karşı 2 gol attı ve Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e çıkardı. Attığı 17. golle erkekler turnuvasında Alman Miroslav Klose'nin elinde bulunan 16 gollük rekoru geride bıraktı. 18. golüyle de Brezilyalı efsane Marta'nın kadınlar turnuvasında tüm dünya kupalarının en golcü oyuncusu olmasını sağlayan 17 gollük tarihi rekorunu da geride bıraktı. Her iki yıldız oyuncu da daha sonra Messi'yi bu başarısından dolayı tebrik etti. 2006'da ilk turnuvasının üzerinden 20 yıl geçen ve şu anda 6. Dünya Kupası'nda forma giyen Messi için bu bir başka dikkat çekici dönüm noktası. Genellikle yağmur yüzünden maçın durdurulduğu spor krikettir. Ancak Philadelphia'da Fransa ile Irak arasında oynanan Dünya Kupası maçı şiddetli gök gürültülü fırtınalar nedeniyle durduruldu. Hava kötüleşince yetkililer maçı askıya aldı. Oyuncular kapalı alana geçti ve taraftarlara koşulların düzelmesini beklerken sığınacak bir yer bulmaları söylendi. Fransızlar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fransa formasıyla 100. maçına çıkan efsanevi oyuncu Kylian Mbappe maçın 14. dakikasında ilk yarının tek golünü attı. FIFA'nın aşırı hava koşulları nedeniyle tartışmalı su molasını iptal etmesinin ardından 2,5 saatlik bir aradan sonra Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın takımı güçlü bir geri dönüş yaptı. Mbappe daha sonra ikinci yarıda tekrar gol attı ve Ousmane Dembele takımının 3. golünü kaydetti. 27 yaşındaki Mbappe'nin 16 Dünya Kupası maçında 16 golü var. Bu onu Messi'nin ardından en iyi ikinci golcü yapıyor ve Klose'nin rekorunu eşitliyor. Bu arada Socceroos'un Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmesinin ardından Avustralya'da Paraguay maçına odaklandı. Yardımcı antrenör Mile Jedinak hem takımın kadro seçimlerini hem de baş antrenör Tony Popovic'i destekliyor. Önemli olan Avustralya'nın Cuma günü Paraguay ile yapılan maçı mutlaka kazanması gerekmemesi. Bir beraberlik D grubunda ikinci sırayı garantilemek veya en azından eleme turlarına katılmak için yeterli olacak. Jedinak, Socceroos'un Paraguay'dan ne beklemesi gerektiğini çok iyi bildiklerini söylüyor.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team.
0: Güney Amerika takımlarıyla oynadığımızda ortaya çıkan tutkuyu hepimiz biliyoruz. Her fırsat için dişlerini, tırnaklarını kullanarak mücadele edecekler. Onlardan farklı bir şey beklemiyoruz ve kendimizden de farklı bir şey talep etmiyoruz diyor. Peki Avustralya istediği sonucu alamazsa? O zaman gergin bir bekleyiş başlayacak. Socceroos diğer maçların sonuçlarının kendi lehlerine olmasını bekleyip turnuvanın en iyi 3. sıradaki takımlarından biri olmayı umacak. Peki Başbakan Anthony Albanese bu cuma ne yapacak?
2: The whole country will be cheering them on Friday at 12 o'clock.
0: Cuma günü saat 12'de tüm ülke onları destekleyecek ve umarım o sırada ülke bir anlığına durur diyor. Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye ile oynadıkları maçta yaşanan bir çatışma anında ağzını kapattığı için bu Dünya Kupası'nda oyuncuların çatışma sırasında ağzını kapatmasını yasaklayan yeni FIFA kuralı uyarınca bir futbolcuya verilen ilk kırmızı kartı gördü. Socceroos'un orta saha oyuncusu Jackson Irwin için bu kural memnuniyet verici bir gelişme.
3: The rule itself, yeah, listen, I think it's clear. Like we were all told before, it's going to be controversial.
0: Kuralın kendisi evet bence açık. Hepimize önceden söylenmişti. Bazı açılardan tartışmalı olacağını biliyorum. Çünkü olayın niteliğini bilmiyoruz ama geçmişte olanlara. Özellikle de Vinicius Junior ile yaşanan olaya bakarsanız bence bu kural her şeyi güvenceye alıyor diyor. Hafta sonu Türkiye'yi 1-0 yenerek Dünya Kupası'nda çarpıcı bir galibiyet elde eden Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro da takımın asla kendilerini zayıf taraf olarak görmemesi gerektiğini söyledi.
4: De pronto en una semana habíamos pasado suddenly in one week we've gone from being villains to being heroes.
0: Bir hafta içinde birdenbire kötü adam

0: Kahramanlardan kahramanlara dönüştü. Futbolda işte böyle. İnce bir çizgi vardır. Bir taraftan diğer tarafa ne kadar çabuk geçebileceğiniz diyor. Paraguay açılış maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 yenilmişti.
1: Rüdiger slipping it through to Haaland!
0: Günün başka bir maçındaysa Erling Haaland Norwich'i Senegal karşısında galibiyete taşıdı. Senegal'den İsmail'a Sar'ın attığı 2 gol yetmedi. Dünkü diğer bir maçta da Cezayir Ürdün'ü 2-1 yendi. Bugünün maçlarında ise Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo ise attığı 2 golle hem üst üste 6 Dünya Kupası'na gol atan ilk futbolcu oldu hem de en yaşlı ikinci golcü oldu. Kamerunlu efsane Roger Milla'nın ardından 41 yaş 138 günle Dünya Kupası'na gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu. Roger Milla 1994 FIFA Dünya Kupası'nda 42 yaşındayken gol atmıştı. Ayrıca favorilerden İngiltere ise Gana ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da birer puan alarak L grubunun zirvesine oturdu. İngiltere Gana karşısında 78.8'lik top hakimiyeti sergiledi. Bu kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana bir maçta gol atamayan bir takımın elde ettiği en yüksek oran. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, zorlu bir maç olduğunu ve kaçırılan fırsatlardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
2: If it should drop to anybody, it should drop to Harry. It's normally a clear goal for us. It was a big chance and then a double chance would have been deserved, but it was difficult. We knew.
0: Eğer top birine düşecekse Harry'e düşmeliydi. Bu normalde bizim için net bir gol olurdu. Büyük bir fırsat geldi, sonra bir fırsat daha. Hak ettiğimiz bir sonuç olurdu ama zordu. Bunun zor olabileceğini önceden de biliyorduk. Maçı bir golle açamazsınız, sabır oyununa dönüşür. Rakip geride blok kurduğu için oyuna yoğunluk katmak zor. Bence her devrenin sonunda üstünlüğü ele geçirdik. Ritmimizi ve yoğunluğumuzu bulduk. Devre ilerledikçe bunun karşılığını alamadık diyor. Panama'yı 1-0 yenen Hırvatistan bu kupadaki ilk puanlarını aldı. Günün son maçında Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi.

0: Evet sayın dinleyiciler, bir son dakika haberiyle devam edelim. Enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs için beklentilerden biraz daha düşük, %4 çıktı. Mart %4,6, Nisan 4,2 ve Mayıs %4. Temmuz ayında Merkez Bankası'nın bir toplantısı yok, para kurulu toplantısı yok. Ancak Ağustos ayında faiz kararı için bir toplantı yapılacak Ağustos başında. Enflasyonun düşme yönlü hareketine rağmen birçok uzman hala Merkez Bankası'nın faizleri en azından 2026'da bir kere daha arttıracağını söylüyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lunches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue
3: latiendo. Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live.

0: on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
2: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Arkadaşımız Negün Kılıç, şef Sivrioğlu'yla, Somer Sivrioğlu'yla konuştu.

0: Türk mutfağının en zengin ve en sevilen kategorilerinden biri şüphesiz köfteler. Peki ama Türk mutfağının en sevilen köfte çeşitleri nelerdir? Izgara lezzetlerinden sulu tencere yemeklerine, yöresel tariflerden etsiz seçeneklere kadar en popüler köfte türlerini sizler için bu hafta Somer Sivrioğlu ile konuşacağız. Şefim merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz Türkiye'den, biz Avustralya'dan, böyle değil mi? Dinleyicilerimize, toplum bireylerimize güzel söyleşiler sunuyoruz birkaç haftadır. Umarım bu devam eder. Türkiye'de yaz çünkü biraz zor olacak mı Somer Bey?
1: Yok valla, benim için çok da güzel oluyor. Avustralya'daki Türk toplumu beni her zaman için, yani bütün restoranlarımızı her zaman için çok sahiplendi. En büyük destekçimiz oldular. Ben de böylece küçük bir hasret giderme gibi oluyor yani.
0: Ne güzel.
1: O yüzden ben istediğin sürece devam etmeyi düşünüyorum.
0: Çok sağ olun. Biz de siz istediğiniz sürece bu söyleşileri memnuniyetle devam edeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Evet, köftenin aslında öncelikle tam açılımını yapabilir misiniz? Mesela mücvere köfte demek köfteye mi yoksa mücvere mi haksızlık diye sorsam?
1: Güzel. Yok canım, ikisine de haksızlık değil. Mücver tabii Türk mutfağında bazı teknikler var Nilgün Hanım. Mücver aslında bir yemek adı değil, bir teknik adı. Biz kabak mücveri kısaltarak mücver diyoruz ona, ama o kabak mücveri. Aynen kabak mücver olduğu gibi fasulye mücveri var, mısır mücveri de var Karadeniz'de. Çok çeşitli mücver çeşitlerimiz var. Yani mücver unla yapılan, un ve sebzelerle yapılan aslında bir sebze köftesi demek çok da yanlış olmaz. Aynen köfte de böyle. Köfte de sadece kıymadan yapılan bir yemek. Köfte de aslında bir teknik. Yani bir ürünü ince bir şekilde öğütüp, yoğurup, şekillendirip pişiriyorsanız aslında köfte ailesine oldukça yaklaşıyor. Tabii bu tip konuları çözmenin en güzel yanı, ben çok da ilgiliyim, birazcık etimolojisine bakmak. Yani kelimeler nereden geliyor? Köfte kelimesi nereden geliyor mesela? Köfte Farsça kufte'den geliyor. Kufte'den geliyor. Kufte de Farsça dövülmüş, ezilmiş anlamına geliyor. Yani bir materyalle dövülerek, ezilerek yapılan ürün anlamına geliyor. O yüzden yani o şekilde yapılan tekniklerin çoğuna köfte tekniği diyebiliriz. Yani bizde mesela Türk kültüründe sadece normal hepimizin aşina olduğu köfteler yok. Balık köftemiz var, mercimek köftemiz var. İçinde hiç et olmayan fellah köftesi var. O yüzden de mücverle köfte akraba, yakın akraba diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi ülkemizde neredeyse her ilin ve yörenin kendine has bir yemek kültürü, enfes lezzetleri ve pişirme teknikleri var. Ama her şehir evet, köfte söz konusu olunca benim köftem güzel diyor. Malum Anadolu coğrafyasında sayısız kültür iç içe geçmiş. Geçen programlarımızda da bunu konuşmuştuk. Hal böyleyken ortaya birbirinden lezzetli reçeteler, değil mi, nesilden nesile aktarılan, günümüze kadar ulaşmış köfte çeşitleri, tarifleri var. Herkesin damak zevkine uyabilecek tatlar çıkılıyor. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre mutfağımızda, Türk mutfağında 290'dan fazla köfte çeşidi olduğu tahmin ediliyor. Hal böyleyken köfte çeşitleri neler diye sorarak başlasam, az önce biraz saydınız ama biraz daha detaylı girsek.
1: Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz. Yani her şehrin değil, hatta her ilçenin bile, mesela bakarsanız İnegöl köftesi, Akçaabat köftesi, Tire köftesi,

0: Bunlar kendi şehirlerinin köfteyle bilinen farklı ilçeleri. Yani sadece şehir batında da değil yani. Aynı şehirden bazen bakıyoruz 2-3 değişik köfte bile çıkabiliyor.
1: Ben İzmirliyim. Mesela tire köfteyi çok severim ama Ödemiş köfte var. Bir de Salihli köfte var. Her
0: Aynen
1: yerde
0: öyle.
1: köfte var.
0: Tabii. İzmir'in zaten kendi İzmir köftesi var.
1: Evet, bir de o var.
0: Yani o yüzden dediğiniz gibi yani özellikle Ege'de neredeyse her ilçenin kendi has köftesi var. Bu da özellikle yolculukları hem tartışmalı hem de keyifli hale getiriyor.
1: En güzeli o zaten, değil mi? Yoldayken yemek.
0: Evet. Evet. O yüzden mesela köfteleri yani isim isim saymaya kadar zaten programımız o isimleri saymakla geçer. Onun yerine yani pişirme teknikleri üzerinden gidebiliriz mesela. Bence kategori yapsak tabii en önemli teknik ızgara köfteler. Yani ya mangal ateşinde ya da ızgaranın üzerinde pişen köftelerimiz var. Bunların zaten çoğunu hepimizin aşina olduğu köfteler dediğimiz gibi Tekirdağ köftesi, İnegöl köftesi, Akçaabat köftesi, Tire köftesi, Sivas köftesi. Bunların hepsi ızgara köftelerimize güzel örnekler. İkincisi sulu ve tencerede pişen köftelerimiz. İşte sulu köftemiz, ekşili köftemiz, İzmir köfte az önce söylediğimiz gibi terbiyeli köfte. Hatta analık hızlı bile o köftelerin versiyonları arasına girebilir. Üçüncüsü ise bulgur ve tahıl bazlı köfteler. Yani daha çok Anadolu'ya doğru gittiğimizde biraz da yokluk mutfağının, kiler mutfağının yoğun olduğu yerlere gittiğimizde bu sefer karşımızda tahıllı ve daha çok bulgurla veya farklı tahıllarla yapılan köfteler geliyor. İşte fellah köfteleri, mercimek köfteleri, içli köfte, her ne kadar
1: Çiğ
0: içli köfte
1: köfte.
0: de kıyma olsa da çiğ köftemiz, tabii etlisi etsiz çiğ köftemiz. Yani köfteler aslında Anadolu'nun çok ciddi bir göç haritasını da çıkarıyor. Yani hangisi nereden geliyor? Balkanlardan gelen köfteler var. Izgara olarak geliyor işte. Türkiye'de daha çok muhacirlerin yaşadığı, Balkan göçmenlerinin yaşadığı yerlerde İnegöl köftesi buna çok iyi bir örnektir. Oralarda tekrardan hayat buluyor. Bir de tabii en önemlisi malzeme ve yaşam biçimine göre de her bölge kendi köftesini yetiştiriyor.
1: Mesela ızgara köfte yaparken neye dikkat etmeliyiz?
0: Ya çok güzel bir soru. Her köftenin aslında temel pişirme prensipleri var. Benim için ızgara köftede amaç etin karakterini korumak. Yani eti çok fazla oynamamak. Yani çok fazla bu ne demek? Çok baharat koymamak. İçine çok fazla farklı ürünler işte karbonatlar, bayat ekmekler, yumurtalar koymamak. Eti öne çıkarmak bence ızgara köftelerde en önemli amaç olmalı.
1: Peki tencerede yaptığımız o sulu köftelerde?
0: Tam onu söyleyecektim. Yani tencere köftelerinde ise et sosun ve sebzenin bir parçası oluyor. O yüzden de sos çok önemli. Yani sadece etin değil, etin o yağ sosa geçiyor veya sosun lezzeti ete geçiyor. O yüzden de tencere köfteleri yaptığımızda, soslu köfteler yaptığımızda sebzeler, soslar bunların hepsi köftenin daha önemli bir parçaları oluyor. Yani her ne kadar mangal köftelerimizde, ızgara köftelerimizde eti öne çıkarıyorsak, soslu köftelerimizde ise sos etin öne çıkmasına daha yardımcı oluyor.
1: Özellikle hani vejetaryenler için bizim mutfağımızdaki bu bulgurla ya da sebzeyle yapılan köfteler öne çıkıyor, değil mi?
0: Evet. Yani bizim tabii Türk mutfağının en çok daha anlatılması gereken belki de yurt dışında Avustralya'da buna dair en az bilinen kısmı aslında ne kadar vejetaryen ağırlıklı bir mutfağımızın olduğu. Yani bir vejetaryen Türkiye'ye geldiğinde bildiğiniz ihya alıyor. O kadar farklı, o kadar lezzetler var ki sadece vejetaryen lezzetler. Bulgurlu köfteler de özellikle şimdi biliyorsunuz artık çiğ köfte ticari olarak Türkiye'de etle yapılması yasaklandı. O yüzden de o da artık vejetaryen köfteler sınıfına geliyor. Bu yüzden vejetaryen köfteler, ferah köfteleri, onlarla yapılan lezzetler, mercimek köftesi benim en sevdiğim köftelerden biridir. Çok güzel vejetaryen lezzetler.
1: Evet ve dünyanın en sağlıklı köftesi ilan edilmiş biliyorsunuz mercimek köftesi bu arada.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Bilmiyordum.
1: Evet öyle diyorlar kalbe en yararlı köftelerden biri diye söylenmişti. Peki şöyle sorsam size tabii köftenin şimdi bu konuştuğumuz çeşitlerine göre değişir ama köftenin yanına en çok ne yakışır sizce? Bir şef
0: Ya tabii
1: tavsiyesi
0: ki
1: alalım.
0: piyaz yani. Piyaz tabii ki. Tekirdağ'da farklı, Antalya'da farklı yapılsa da piyaz köftenin en büyük destekçilerinden, en büyük dostlarından biri. Ama tabii çocukluğumuzda da hepimizin yediği köfte pilav, köfte patates bunlar da köftenin güzel eşlikçileridir.
1: Evet.
0: Ama ben yine de Türk mutfağı konuştuğumuz için daha çok köfte piyaz diyorum.
1: Peki şimdi yurt dışında yaşayan biri olarak siz de burada yaşadığınız için biliyorsunuz kebap mı köfte mi desem?

0: Çok güzel. Valla kebap sokak işidir. Yani kebap mangal işi. Kebap keyif işidir. Kebap daha çok yani ya bahçede ya imkanınız varsa bahçenizde yoksa pikniğinizde yaptığınız bir şeydir. Biraz çok nedense erkeklere yakıştırılan bir iştir. Yani kebabı erkekler yapar, yemeği daha çok kadınlar yapar, çalışan aileler de dahil. Köfte daha demokratik bir ürün. Aynı zamanda daha da sosyolojik bir ürün. Yani herkes bir köfte yiyebiliyor sonuçta dışarı çıktığında. Çünkü eti birazcık çoğaltmanın yolları var kıyma olduğu için. Ve işte onu da bu bayat ekmekle biraz da çoğaltabiliyorsunuz. O yüzden ikisinin de keyfi başka yani. Kızını mı seviyorsun, oğlunu mu seviyorsun? Ve yani annenin babanın gibi bir şey oldu bu yani.
1: Değil mi?
0: İkisi de bizim canımız.
1: Evet. Şöyle sorayım o zaman. Sizin mesela damağınızda iz bırakan, dillere destan bir köfte dediğiniz köfte var mı?
0: Vallahi yani ben inanılmaz bir köfte vurum. Yani ben çok köfte seviyorum. O yüzden Balkanlarda mesela biz geçen sene ekiple MasterChef'le Üsküp'e gittik. Üsküp'te yediğimiz köftenin de tadı damağımda inanılmaz kaldı. Ama ben tabii biraz da şef olduğum için tekniğe de çok saygı duyuyorum. Benim teknik olarak en zor bulduğum ve doğru yapıldığında en beğendiğim köfte file köftesi diyebilirim. Çünkü içine neredeyse hiçbir şey girmiyor etten başka. O yüzden de teknik olarak yapması çok da kolay değil. Bir de ince uzun yapılıyor. Yani içinde kusuru saklayacak hiçbir malzeme bulunmuyor. O yüzden teknik olarak tere köftesini de çok beğeniyorum ama Türkiye'nin bütün köftelerine büyük hayranlığım var.
1: Peki sizce hani kebap mı köfte mi dedim ama hani kebapla çok meşhuruz ya biz yurt dışında özellikle. Hani köfteyi de
0: Evet.
1: yanına ekleyebilir miyiz acaba? Bir de köfte zincirleri olmaz mı yurt dışında, tutmaz mı?
0: Ya neden olmasın yani ben çok düşündüm. Ya tabii Avustralya'da bizim en büyük sıkıntımız şehirlerimiz çok büyük değil. Yani şimdi İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehrin yanında ne Melbourne ne de Sydney 5'er milyonla öyle çok yoğun şehirler değiller. Ama şehir merkezlerimiz var yani orada da bir yoğunluk var. Bu tip tek ürünlü yani daha çok talebe yönelik arzın yüksek olduğu yerlerde yapılacak olan yemeklerin çok yoğun şehirlerde olması lazım. Bizim döner kebabımız da öyle malum. O yüzden öyle bir yer olursa neden Avustralya'da güzel bir köfte zincirimiz, güzel bir köfte markamız da olmasın? Bence olmalı.
1: Mesela son yıllarda çok popüler gece geç saatlere sabahlara kadar açık olan kebap boxlar var mesela şimdi her yerde. Onlar aslında bir de bir köfte yapsalar, değil mi? O koku bile yeter bence etrafta yani o köftenin pişerken getirdiği koku.
0: Kesinlikle bir şef olarak söylüyorum bunu. Yani köfteyi yapmak kebabı yapmaktan daha kolay. Yani kebap için ciddi bir ustalık gerekiyor. Yani şişlemesi, etmesi. Ama Adana kebaptan bahsediyorsak. Döner kebap da keza öyle. Onu miktarını iyi bilmek, onun oranını iyi bilmek, iyi bir şekilde saklamak, işte kesmek, etmek daha çok ustalık gerektiren yemekler. Yani bence köfte kültürü de Avustralya'da nasıl ki döner kültürünü çok başarılı bir şekilde pek çok döner zincirimize, döner ustamıza yaydıysak bence köfte de kesinlikle yapılabilecek ve lezzetle yenilebilecek bir yemek.
1: Peki şefim çok teşekkür ediyorum bu haftaki söyleşimiz için de size.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler. Soğuklardan iyi korunun.
1: Sağ olun, siz de sıcaklara dikkat edin diyelim o zaman.
0: Pekala.
1: Oldu, görüşmek üzere şefim, hoşça kalın.
0: Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler.

0: ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
2: Evet sayın dinleyiciler, enflasyonun düştüğünü söylemiştik. %4,2'den Mayıs'ta %4'e. Ancak çekirdek enflasyonu %3,4'den 3,6'ya yükseldiği belirtiliyor. Bunun da Merkez Bankası'nın ciddiye aldığı enflasyon oranı olduğu belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi son dönemde, son günlerde kuş gribi tehdidi haberlerin en üst seviyesine çıkmaya başladı.

0: Yetkililer Avustralya anakarasında H5 kuş gribi türünün ilk vakasını doğruladı. Virüs Perth'ün güneyindeki Esperance'da ıssız bir plajda hasta halde bulunan ve daha sonra ölen vahşi bir göçmen kuşunda tespit edildi. Avustralya'daki yetkililer virüsün gelişini beklediklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi. Her şey Perth'ün yaklaşık 700 kilometre güneydoğusundaki Esperance yakınlarındaki ıssız bir plajda bulunan büyük kahverengi göçmen bir deniz kuşuyla başladı. Avustralya'nın güneydoğusundaki bir milli park sahilinde bulunan kuşa yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine yetkililer harekete geçti. Kuş daha sonra öldü ve Federal Tarım Bakanı Julie Collins, Victoria eyaletinin Geelong şehrindeki CSIRO laboratuvarı tarafından yapılan testlerin kuşun tam olarak hangi tür enfeksiyona yakalandığını belirlediğini söyledi.
1: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness.
0: Bakan Collins, CSIRO'nun hastalık hazırlık merkezinde yapılan testler Batı Avustralya'da bir kahverengi squa türü, yani büyük korsan martı olarak bilinen kuşta H5 yüksek patojenik kuş gribi veya kuş nezlesini doğruladı diyerek dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini duyurdu. Batı Avustralya'da tespit edilen söz konusu vaka, Ekim ayında Sub Antarktika'daki Avustralya'nın Heard adasında tespit edilmesinin ardından H5 varyantının Avustralya anakarasına ilk kez ulaşması anlamına geliyor. Bu gelişmeyle birlikte virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu. Tasmanya Üniversitesi Deniz ve Antarktika Çalışmaları Enstitüsü'nde deniz kuşu araştırmacısı olan Dr. Lauren Roman bunun o kadar da kötü bir haber olmadığını söyledi. Bence bu tespitin gerçek olumlu yanı Avustralya Yaban Hayatı Sağlığı Kurumu ve Avustralya hükümetinin yaydığı mesajlar sayesinde yaban hayatı bakıcılarının bu özel kuş gribi türünün Avustralya'ya ulaşma olasılığının farkında olmaları diyen Dr. Roman, bu özel vakaya dahil olmasam da yaban hayatı bakıcılarının neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri harika bir işaret ve ilk tespit gerçekleştiğinde hazırlıklıydılar ve uygun önlemleri aldılar diye konuştu. Dr. Roman bu aşamada vakanın bir salgının başlangıcı olup olmadığının net olmadığını da söyledi. Uzmanlar şu anda bunu bir istila, yani bir şeyin bölgeye ilk girişi olarak tanımlarken salgın ise ani bir yayılma ve vakalarda hızla bir artışı tanımlar. New South Wales Çevre Bakanı Penny Sharp bunun eninde sonunda eyalete ulaşmasını beklediğini ifade etti.
2: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages.
0: Elbette buraya gelmemesini diliyoruz ama kuşlar çok uzaklara uçuyor ve onları kafeslere koyamayız diyen Sharp, biliyorsunuz burada da görebileceğimizi tahmin ediyoruz diye konuştu. Ancak Federal Tarım Bakanı Julie Collins düzenlediği basın toplantısında bu durumun beklendiğini ifade ederek sonsuza kadar kuş gribinden uzak kalamayacaklarını bildirdi ve şu andaki durumun hiç de umutsuz olmadığını söyledi. Bu durum hayal kırıklığı yaratmış olsa da H5 kuş gribi virüsünün küresel yayılımı göz önüne alındığında beklenmedik bir durum değil diyen Bakan Collins, şu anda herhangi bir kitlesel ölüm vakası veya kümes hayvanlarında enfeksiyon belirtisi olmadığını teyit edebilirim diye konuştu. Yine de H5 varyantının ortaya çıkışı bilim insanları, doğa korumacılar ve tarım grupları arasında korkuları körükledi. Virüsün ana kıtaya ulaşmasından önce geçtiğimiz yıl Avustralya'ya bağlı uzak okyanus adalarında da benzer vakalar görülmüştü. Hafta içinde yayınlanan bir araştırma virüsün yaban hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Heard adasında H5 tipi kuş gribi vakası bulunduğunda bilim insanları Subantarktika bölgesinde 17 binden fazla güney fil fok yavrusundan yaklaşık 14 bininin bu hastalıktan öldüğünü tahmin ediyor. Hint Okyanusu'ndaki adalarda yaşayan binlerce yavru fokun ve penguen nüfusunun büyük bir kısmının kuş gribi nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları virüsün bu izole bölgelere binlerce kilometre uzaklıktan göç eden kuşlar vasıtasıyla taşındığına inanıyor. Dr. Roman, kitlesel ölüm olaylarının ve tür düzeyinde popülasyon yani nüfus azalmasının yurt dışındaki salgınlarda da yaşandığını söyledi.
3: Sea lions have been particularly hard hit across many many countries as well as in the
0: Deniz aslanları birçok ülkede ve özellikle Subantarktika'da çok ağır darbe aldı. Bu nedenle Avustralya'daki deniz aslanlarına bulaşması gerçek bir endişe kaynağı diyen Dr. Roman, ülkede salgınlar yaşanması olasılığı var. Ayrıca yüzeyde yuva yapan deniz kuşlarını da çok ağır etkiledi. Pelikanlar, karabataklar, sümsük kuşları, deniz kırlangıçları, sunrular gibi türlerde kitlesel ölümler görüldü. Bazı ülkelerde aylar içinde yüz binlerce kuş öldü diye konuştu. Federal Tarım Bakanı bu tür senaryoları önlemek için elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydetti. Bakan Collins, federal hükümetin önemli doğal alanlar ve hassas türler için yüzden fazla plan geliştirdiğini söyledi. New South Wales'ta Çevre Bakanı Sharp, her seviyeden yetkililerin virüsün önüne geçmek için birlikte çalıştığını ifade etti.
2: Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency
0: Hem federal hem de eyalet hükümetleri buna hazırlanıyor diyen Bakan Sharp, hatta birkaç ay önce bile bununla ilgili acil durum tatbikatları yapıldı. Yani tüm bu aktivasyon planları devreye sokuldu. Federal hükümetle çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz diye konuştu. Bu arada diğer uzmanlar insan üzerindeki etkilerle ilgili endişeleri gidermek için çalışıyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Sanjaya Senanayake, özellikle hükümet virüsün yayılmasını sınırlamak için elinden geleni yaparsa insanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.
4: From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this.
0: İnsan açısından birkaç vaka gördük. Ancak bir insanın bunu kapması kolay değil. Genellikle enfekte kümes hayvanlarından insanlara bulaşıyor diyen Senanayake, Amerika Birleşik Devletleri'nde sığırlardan insanlara da bulaştığını gördük. Ancak bu özel kuş gribi türüyle ilgili insan vakaları yaygın değil ve çoğu vaka hafif seyrediyor diye konuştu. H5N1 varyantı kümes hayvanları ve yabani kuş popülasyonları arasında çok hızlı yayılma özelliğine sahip olmasıyla biliniyor.

Evet sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Bu arada kuş gribi konusunda yeni gelişmeler var. Güney Avustralya kıyılarına

vuran kuş leşlerinin test edileceği belirtildi. Ayrıca Papua Yeni Gine, ki Papua Yeni Gine Avustralya'dan en fazla tavuk eti ithal eden ülke, onların Papua Yeni Gine'nin Avustralya'dan kuş ve tavuk ve yumurta ithalatını yasakladığı belirtiliyor. Bu arada FIFA Dünya Kupası'nda son grup maçlarına geldik. Yarınki maçlar şöyle: sabah 5'te İsviçre, Kanada ve Bosna, Katar maçları var. 8'de Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya maçı var. Ve 11'de, ki bunlar tabii ki Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle, 11'de Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Meksika maçları var. Evet sayın dinleyiciler, en son haber başlıklarını size söyleyelim. Filistinler en son BM komisyonu raporunun ardından sorumlulardan hesap sorulmasını talep ediyor. Amerikan Senatosu İran'a karşı ABD askeri harekatını engellemek için savaş yetkileri yasa tasarısını onayladı. Ve Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayının yine Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Bu arada enflasyon rakamları açıklandı. Bugün Avustralya'da %4 ile beklentilerin biraz altında. Ancak çekirdek enflasyon %3,4'ten %3,6'ya yükseldiği için Mayıs ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayındaki toplantısında faizleri tekrar arttırması bekleniyor. Bir sonraki yayınımız yarın 25 Haziran 2026 Perşembe saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.